0: güzel.
1: Radyo Ultra. Ultra. Biliriz bas.
2: Biska, do you know how the Balkans speak Deutsch?
3: Yes, bro. Listen.